aynı ülkede kalpte. Hopta hopta hopta hopta. Kutluyor. Lütfen. Kutluyor.